İletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İsrail yönetimine tepki. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamadan Netanyahu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit olarak göstermeye çalışmasının iç siyasi hesapların bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, adalet ve istikrarı savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkeden İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları ile Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı. Ortak açıklamalarda İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek saldırıların bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Filistin'e ilişkin açıklamada ise İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterildi. Planın iki devletli çözümün önünde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Bakan Güler TUSAŞ heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda kabulün gerçekleştiği belirtilirken görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kalkınma yolunda Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni adım. Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ikinci toplantının tutanağı tamamlandı. Görüşmelerde demiryolu hattının inşası, projenin finansmanı ve yönetimi ile petrol sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Taraflar çerçeve mütabakatın uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürülmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Suriye'nin yeniden inşasında kilit ortak olarak nitelendirdi. Pakistan ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Suriye Mekke Anlaşması'na katılmayı değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini ancak henüz karar vermedik.

Dünyasına karşı yeni dönem. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin kimyasal silah mirasından arınması için yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Şeybani, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların başlatılacağını belirterek, kimyasal silah saldırılarından sorumlu kişilerin de tespit edilerek adalete teslim edileceğini söyledi. Açıklama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının yıl dönümünde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları da başarısız olacak mesajı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının da geçmişte olduğu gibi başarısız olacağını söyledi. Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihin en ezici ekonomik operasyonu açıklamasına tepki göstererek Washington'un daha önce uyguladığı yaptırımların sonuç vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak ziyareti kapsamında güvenlik ve sınır güvenliği konularında mutabakat sağlandığını belirtti. Kalibaf, Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda da son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ağlayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen gözleri köre ışık, sen kibirsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede Türk

Tut elimden, elime kut verilsin. Tut elimden, coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: yolla. Bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İsrail yönetimine tepki. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamadan Netanyahu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit olarak göstermeye çalışmasının iç siyasi hesapların bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, adalet ve istikrarı savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkeden İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları ile Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı. Ortak açıklamalarda İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek saldırıların bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Filistin'e ilişkin açıklamada ise İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterildi. Planın iki devletli çözümün önünde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Bakan Güler TUSAŞ heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda kabulün gerçekleştiği belirtilirken görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kalkınma yolunda Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni adım. Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ikinci toplantının tutanağı tamamlandı. Görüşmelerde demiryolu hattının inşası, projenin finansmanı ve yönetimi ile petrol sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Taraflar çerçeve mütabakatın uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürülmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini ancak henüz karar vermediklerini söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Suriye'nin yeniden inşasında kilit ortak olarak nitelendirdi. Pakistan ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin kimyasal silah mirasından arınması için yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Şeybani, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların başlatılacağını belirterek, kimyasal silah saldırılarından sorumlu kişilerin de tespit edilerek adalete teslim edileceğini söyledi. Açıklama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının yıl dönümünde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları da başarısız olacak mesajı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının da geçmişte olduğu gibi başarısız olacağını söyledi. Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihin en ezici ekonomik operasyonu açıklamasına tepki göstererek Washington'un daha önce uyguladığı yaptırımların sonuç vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak ziyareti kapsamında güvenlik ve sınır güvenliği konularında mutabakat sağlandığını belirtti. Kalibaf, Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda da son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocukken.

sür atının tornakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen gözleri kör ışık, sen dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

Tut elimden, elime kut verilsin. Tut elimden, coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet göster.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!
0: Peygamber aşkına tekbir!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetini tehdit olarak göstermeye çalışmasının iç siyasi hesapların bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, adalet ve istikrarı savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkeden İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları ile Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı. Ortak açıklamalarda İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek saldırıların bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Filistin'e ilişkin açıklamada ise İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterildi. Planın iki devletli çözümün önünde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Bakan Güler TUSAŞ heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda kabulün gerçekleştiği belirtilirken görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kalkınma yolunda Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni adım. Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ikinci toplantının tutanağı tamamlandı. Görüşmelerde demiryolu hattının inşası, projenin finansmanı ve yönetimi ile petrol sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Taraflar çerçeve mütabakatın uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürülmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Suriye Mekke Anlaşması'na katılmayı değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini ancak henüz karar vermediklerini söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Suriye'nin yeniden inşasında kilit ortak olarak nitelendirdi. Pakistan ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Dünyasına karşı yeni dönem. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin kimyasal silah mirasından arınması için yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Şeybani, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların başlatılacağını belirterek, kimyasal silah saldırılarından sorumlu kişilerin de tespit edilerek adalete teslim edileceğini söyledi. Açıklama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kimyasal

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları da başarısız olacak mesajı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının da geçmişte olduğu gibi başarısız olacağını söyledi. Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihin en ezici ekonomik operasyonu açıklamasına tepki göstererek Washington'un daha önce uyguladığı yaptırımların sonuç vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak ziyareti kapsamında güvenlik ve sınır güvenliği konularında mutabakat sağlandığını belirtti. Kalibaf, Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda da son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, güzel insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Sizlerle bu saatlerde beraber olabilmek bizim için ayrı bir tat, ayrı bir haz. O hazı belki bu önümüzdeki yarım saat sürecinde yaşamayı düşünüyoruz. Öncülümüz var tabii ki, öncesinde de yaşamış olmaklığımız bundan sonraki süreçte de yaşayacağımız anlamına geliyor. Burada bir kesinlik yok ama yine de önceki yaşanmışlıkları düşünerek diyorsunuz ki demek ki biz bu yarım saati Allah'ın izniyle yaşayacağız. Sizlerle bizler arasında cümleler bir köprü oluyor, kurduğumuz cümleler. Biraz tabii ki ne oluyor ayrıca? Sadece bu cümleleri biz kuruyoruz. Sizlerden de gelen şeyler var elbette ama bunların sayısının çoğalmasını istiyoruz ki bir etkileşim meydana gelsin. O etkileşim olunca insan, belki boşluğa konuşmuyoruz, muhakkak ki konuşmuyoruz ama yine de sayısal anlamda daha çok insana ulaşabilirsek bizler için çok daha önemli olur. Belki de kuracağımız cümleler bizi işte dinleyen sayısının çoğalmasıyla birlikte daha da nitelikli hale gelebilir. Böyle bir kesinlik yok ama bu bizi daha doğrusu motorize eden bir güç haline dönüşebilir. Ne dersiniz? Böyle düşünüyorum tabii ki, yani böyle düşünmemek için hiçbir neden yok. Fakat düşünmek için hiçbir neden yok. İşte biraz felsefe böyle bir şey değil mi yani? Şimdi düşünmek için bir neden var mı yok mu böyle düşünmek için? Var mı yok mu? Arasına gidip gelebiliriz. Var tabii ki, yani bunu açtığımızda birçok şey söyleyebiliriz. Yok tabii ki de diyebiliriz. Ama biz ikisinin arasında bir şey söyleyelim. Biz belirleyeceğiz çünkü bunu. Aramızda etkileşim olabilmesi için bizlere yazabilirsiniz artık bu süreç itibariyle. Türkçenin Sesi Radyosu'ndan şu an yazabilirsiniz veya bu an sonrasında yazabilirsiniz. Belki bir sonraki programımızda sizin yazdıklarınız münasebetiyle kurabileceğimiz cümleler daha iyi bir noktaya gidebilir. Öyle düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Türkçenin Sesi Radyosu 10 Ocak itibariyle yeni bir yayın anlayışıyla çok farklı ve canlı programlarla sizlerle beraber olmaya çalışıyor ve bir FM bandında olması gereken tüm programları neredeyse icra etmeye çalışıyor. Neredeyse diyorum tabii ki. Bu kadromuzla elimizden geldiği kadar, yani kısıtlı belki imkanlarla yapılabileceğin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Samimiyetle faaliyetlerini icra ediyor umuyorum. Sizler tarafından da kısa sürede takdir edilebilecek bir noktaya taşırız bunu. Önemli tabii ki bu. O yüzden etkileşime kıymet veriyoruz. İsteriz ki sesimizin bir aksi sedası olsun. Yok anlamında söylemiyorum, az önceki felsefeden yola çıkarak. Ama daha etkin hale gelebilmesi için karşılıklı bir şeyler yapmamız lazım. İnanınız, yani bu anlamda buraya böyle canı gönülden şu programları icra edebilmek için canı gönülden geldiğimizi ve icra ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunda hiçbir çekincemiz yok. Elimizden geldiği kadar doğru cümleler kurabilmek. Ki bu bizim için, benim için, Türkçenin Sesi Radyosu için önemli bir konu. Doğru cümleler kurabilmek ve bir niteliğe kavuşabilmek. O nitelikte Türkçenin Sesi Radyosu'nun adının hep böyle doğruluklarla, güzelliklerle anılmasını sağlayabilmek. Yaptığımız programlarda bunlara yönelik. Öyleyse ben sizleri fazla ne yapayım, var mı yok mu sorusuyla yormadan, bugün aklıma Sebebi Telif geldi. İsmet Özel'in unutulmayan bir şiiri. Dilerseniz onu sizlerle paylaşayım. Ardından konuşma imkanımız olabilir belki. Buyurun, sizlere armağan edeyim.

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Yaprakla yağmurun aşkı mesela. Kim olsa serpilen coşturuyor bizi. İmreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmur mahvoluyor çarparak. Kendini parçalıyor maşukunun açılan kıvrımında. Yaprak dirim irkiliyor nazlı ve mağrur. Silkiniyor vuran her damlayla. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya, aşka dair diyoruz ilk anı bu olmalı. İlk önce damarlarımızda duyuyoruz çağaltısını uzak iklimlerin. Kokusu gitmediğimiz şehirlerin önceden bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızda. Sonra ayrılıklar düşüne dalıyoruz. Bize ait olan ne kadar uzakta.

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Başkalarının düşünceleriyle değil. Üstümde yıldızlı gök demişti Königs Berkeley. İçerimde ahlak yasası. Yasa mı? Kimin için? Neyi berkitir yasa? İster gözünü hoşdur, istersen tetiği çek. İdam mangasında sen içinde yasa varsa.

Girmedim mangalara. Yer etmedi bir adalet duygusu içimde benim. Çünkü ben ömrümce adle boyunuydum. Yıldızlı gökten bana soracak olursanız kösnürüm ona karşı. Onu hep altımda istedim. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla. Düşmanı gösteriyorlar, ona saldırıyoruz. Siz gidin artık, düşman dağıldı dedikleri bir anda anlaşılıyor. Baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız. İncecik yas dumanı herkes ulaşıyor. Sevinç günlerine hür yağ doluştuğumuzda tek başınayız. Diyorum, hepimizin bir gizli adı olsa gerek. Belki çocuk ve ihtiyar, belki kadın ve erkek. Hepimiz, her birimiz gizli bir isimle adışız. Yoksa şimdiye kadar hesapların tutması lazımdı. Hayatımıza kendi adımızla başlardık. Bilmediğimiz bu isim, hesaptaki bu açık, belki dilimi çözer, aşkımı başlatırım. Aşk, yazılmamış olsa bile adımın üstüne, adımı aşkın üstüne kendim yazarım.

Üzerinde konuşulacak bir şiir okuduk. Sebebi telif, şiir İsmet Özel'in unutulmayan şiirlerinden biri. Güzel cümleler var tabii ki içinde. Başkalarının aşkıyla başlıyor mu gerçekten hayatımız? Gerçi Yaprak'la Yağmur'un aşkını söylemiş. Yani biraz daha şey davranmış. Daha efendim Yaprak'la Yağmur'dan ziyade başkalarının aşkıyla başlayan hayatlar da söz konusu. Yine başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız derken başkalarının düşünceleriyle başlamadığımızı da söylemiş. Oysa ki başkalarının düşünceleriyle de başlıyor hayatımız. Ve başkalarının hınçlarıyla da sürüyor hayatımız. Düşman tanımları, düşmanın gösterilmesi, ona saldırılması, sonra gidin denmesi. Baktığımızda bu anlamda her şeyi bizlerden daha iyi bilen bir, bildiğini zanneden bir üst akıl var demek ki dünyada, yeryüzünde. Böyle bakabiliriz konuya. Onlar her şeyi bizden çok çok iyi biliyorlar. Oysa ki tüm yeryüzündeki açlık, sefalet, savaş, her şeyin müsebbibi, yani sebebi telif diyor ya, sebebi, onlar olsa gerektir. Ama buna rağmen onlar bizlerden çok çok çok daha iyi şeyler biliyorlar. Ve yeryüzünün kana bulanması, yeryüzünün günden güne daha da yaşanması zor olan bir yere dönüşmesinde sanki hiç değil katkıları, müsebbibi, sorumluları değillermiş gibi davranmaları da üst aklın, bugün siyasetin de değil mi gelip dayandığı nokta odur. Üst akıl diye tanımlanan bir şey vardır, ifade edilen. Üst akıl deyince de insanlar ne olduğunu anlarlar aslında bunun. Belki çok tarif edemezler ama neticede bütün bu olumsuzlukların müsebbibi onlardır. Bir anlamda bir hayalet, bir heyula gibi bir şey midir diye düşünecek olursanız aslında öyle değildir. Çok görünmemeleri işlerini bilmelerinden kaynaklanmaktadır. İşlerini çok iyi bilirler, kendileri görünmezler ve daha çok maşa tekniğiyle çalışırlar yeryüzünün her yerinde. Bu anlamda yeryüzünün o mazlum halkları da başkalarının savaşlarını vermeye çalışırlar genelde. Garip olan da budur işte. Başkalarının hınçlanması gereken konularda hınçlanırlar. İnsanların böyle bir dilim ekmeğe muhtaç edilmesi sonuç itibariyle her şeyi yapabilecek bir noktada yaşamasına sebebiyet verebilir, vermiştir de. Belki de bunu isterler, bunu özlerler. Bunu da yapıyorlar zaten. Başkalarının aşkıyla başlarken hayatımız, başkalarının hınçlarıyla devam ederken, sonra tek başına olduğumuzu gördüğümüzde duyduğumuz his nasıl bir hisse burada o anlatılmaya çalışılmış. Yenilmek olgusu üzerinde kimdir zaten kazanan? Yenilmek ve kazanmak arasındaki büyük bir uçurum var olduğu düşünülür ama kazanan her an yenilmeye, yenilen her an kazanmaya taliptir. Bu böyledir. Hayat böyle bir ne gösterir bize? Bir yoğunluk gösterir. Bu yoğunluk değerli dinleyicilerimiz, sevgili insanlar, o hercümerçli diye nitelendirdiğimiz, bizim çok da anlayamadığımız teknikle alır götürür. Bazen öyledir, bazen böyledir. Öyleyse burada bir kesinlik söz konusu mudur? Bazen öyle, bazen böyle oluşu bir kesinliktir. Onun dışında kesinliğe takılıp kalmamak lazım. Bu şiir tabii bunları hatırlattı ama başka bir dönemde okusak belki başka şeyler hatırlatacak ve öyle bu hatırlattığı şeylerde kalacağız biz. Bugün bunları hatırlatıyorsa yarın da aynı şeyler hatırlatacak diye bir kaide yok. Öyleyse biraz da hani kaideler etrafında değil de biraz daha hür düşünmeye teşvik edebiliriz birbirimizi. Bu böyledir demekten ziyade bu böyle olabilir demek daha doğru olsa gerek.

Öyleyse baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlakta olduğumuz, bu anlamda yenilgiye yüklenen mistik bir atmosfer de var burada. Baktığımızda aslında kazanmaya da yükleniyor aynı şey. Kazanmak ve yenilmek. Aslında birçok kaybın kazanç olduğunu, birçok kazancın da kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir ikilem gibi, paradoks gibi ama öyle değil. Gerçekten de hakkaniyetle almadığınız bir ödül aslında bir kayıptır. Sizi boş yere şişmenizi, şişirilmesini sağlar. Hak ettiğiniz bir ödülün de size verilmemesi belki daha büyüklerini kazanmanıza vesile olur. Şimdi baktığınızda hangisi kazançtır, hangisi kayıptır diye sormak gerekmez mi? Gerekir. Biz de o soruyu sorduk ve artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Sizlere güzel bir eserle veda edelim. Sebebi Telif şiirinin şairine saygılarımızı sunalım sevgili İsmet Özel'e. Halen yaşayan ve dimağı, ruhu açık olan güzel bir şahsiyet. Gerçekten de Türk şiirinde hayranlılık uyandıran bir üsluba doğru, yani son dönemde belki de abartmayalım belki ama bir benzeri olmayan, benzersiz anlamında söylemiyorum, onun gibi kendi motiflerini oluşturan, kendi biçimini oluşturan bir şair çıkmış mıdır? Belki çıkmıştır ama belki henüz tanınmamıştır. Çıkacaktır da bundan sonra. Çünkü sanat filan dediğimizde hep böyle eskilere gideriz. En azından 19. yüzyıldan, 18. yüzyıldan başlar gerilere doğru gideriz. Günümüze sanki çok tekabül etmemiş gibidir sanat. İşte şiir sanatında İsmet Özel'in geride bu son dönemde Sezai Karakoç'tan sonra belki de anabileceğimiz ender şahsiyetlerden biridir. Böylece bugünlük programımızın sonuna girelim. Hafta içi her gün sizlerle birlikte olacağız, olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu birlikte olmaklığımızın sonucunda da inşallah güzellikler umuyoruz. Dileriz öyle olur. Var mı bizden bir isteğiniz? Bugünlük böyle olsun. Yarın inşallah yine devam ederiz. Oldu mu? Oldu. Peki son eserimizi de sizlere armağan ediyoruz. Güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İsrail yönetimine tepki. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamadan Netanyahu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit

olarak göstermeye çalışmasının iç siyasi hesapların bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, adalet ve istikrarı savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Yarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı. Ortak açıklamalarda İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek saldırıların bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Filistin'e ilişkin açıklamada ise İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterildi. Planın iki devletli çözümün önünde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Bakan Güler TUSAŞ heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda kabulün gerçekleştiği belirtilirken görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kalkınma yolunda Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni adım. Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ikinci toplantının tutanağı tamamlandı. Görüşmelerde demiryolu hattının inşası, projenin finansmanı ve yönetimi ile petrol sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Taraflar çerçeve mütabakatın uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürülmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Suriye Mekke Anlaşması'na katılmayı değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini ancak henüz karar vermediklerini söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Suriye'nin yeniden inşasında kilit ortak olarak nitelendirdi. Pakistan ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Sına karşı yeni dönem. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin kimyasal silah mirasından arınması için yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Şeybani, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların başlatılacağını belirterek, kimyasal silah saldırılarından sorumlu kişilerin de tespit edilerek adalete teslim edileceğini söyledi. Açıklama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının yıl dönümünde geldi.

başarısız olacağını söyledi. Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihin en ezici ekonomik operasyonu açıklamasına tepki göstererek Washington'un daha önce uyguladığı yaptırımların sonuç vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak ziyareti kapsamında güvenlik ve sınır güvenliği konularında mutabakat sağlandığını belirtti. Kalibaf, Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda da son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları da başarısız olacak mesajı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının da geçmişte olduğu gibi başarısız

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

da sakusuyla. Hey hey. Ah bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle omuzunda

Bitlis Tırıcık Adası yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlamana çağır babam. Kara

0: açar baba, Allah büyüktür babam. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İsrail yönetimine tepki. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit olarak göstermeye çalışmasının iç siyasi hesapların bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, adalet ve istikrarı savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkeden İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları ile Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı.

Bakan Güler TUSAŞ heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda kabulün gerçekleştiği belirtilirken görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kalkınma yolunda Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni adım. Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ikinci toplantının tutanağı tamamlandı. Görüşmelerde demiryolu hattının inşası, projenin finansmanı ve yönetimi ile petrol sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Taraflar çerçeve mütabakatın uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürülmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Suriye Mekke Anlaşması'na katılmayı değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini ancak henüz karar vermediklerini söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Suriye'nin yeniden inşasında kilit ortak olarak nitelendirdi. Pakistan ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Sına karşı yeni dönem. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin kimyasal silah mirasından arınması için yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Şeybani, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların başlatılacağını belirterek, kimyasal silah saldırılarından sorumlu kişilerin de tespit edilerek adalete teslim edileceğini söyledi. Açıklama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının yıl dönümünde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları da başarısız olacak mesajı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının da geçmişte olduğu gibi başarısız olacağını söyledi. Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihin en ezici ekonomik operasyonu açıklamasına tepki göstererek Washington'un daha önce uyguladığı yaptırımların sonuç vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak ziyareti kapsamında güvenlik ve sınır güvenliği konularında mutabakat sağlandığını belirtti. Kalibaf, Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda da son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İsrail yönetimine tepki. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit olarak göstermeye çalışmasının iç siyasi hesapların bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, adalet ve istikrarı savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkeden İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları ile Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı. Ortak açıklamalarda İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek saldırıların bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Filistin'e ilişkin açıklamada ise İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterildi. Planın iki devletli çözümün önünde

Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda kabulün gerçekleştiği belirtilirken görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kalkınma yolunda Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni adım. Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ikinci toplantının tutanağı tamamlandı. Görüşmelerde demiryolu hattının inşası, projenin finansmanı ve yönetimi ile petrol sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Taraflar çerçeve mütabakatın uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürülmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Suriye Mekke Anlaşması'na katılmayı değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini ancak henüz karar vermediklerini söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Suriye'nin yeniden inşasında kilit ortak olarak nitelendirdi. Pakistan ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Suriye'de kimyasal silah mirasına karşı yeni dönem. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin kimyasal silah mirasından arınması için yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Şeybani, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların başlatılacağını belirterek, kimyasal silah saldırılarından sorumlu kişilerin de tespit edilerek adalete teslim edileceğini söyledi. Açıklama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının yıl dönümünde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçı'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları da başarısız olacak mesajı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının da geçmişte olduğu gibi başarısız olacağını söyledi. Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihin en ezici ekonomik operasyonu açıklamasına tepki göstererek Washington'un daha önce uyguladığı yaptırımların sonuç vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak ziyareti kapsamında güvenlik ve sınır güvenliği konularında mutabakat sağlandığını belirtti. Kalibaf, Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda da son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini ve edebiyata bakışlarını eserlerinden de örnekler vererek hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız.
1: Bugünkü edebiyatçımız 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğan, hepimizin tanıyıp sevdiği roman, hikaye ve oyun yazarı Reşat Nuri Güntekin. Askeri doktor Nuri Bey ile Erzurum valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'ın oğlu. İlk öğrenimine Çanakkale'de başladı. İptidayı bitirdikten sonra 1,5 yıl kadar idadiye devam etti. Bir süre Frerler Okulu'nda öğrenim gördükten sonra sınavla girdiği Darülfünun'un Edebiyat Şubesini 1912'de bitirdi. 1913'te Bursa Sultanisi Orta Kısmına Fransızca öğretmeni olarak atandı. 1913 yılından itibaren İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Lisesi, Kabataş Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi başta olmak üzere çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak görev aldı.
0: Reşat Nuri, 1927'de atandığı Maarif Müfettişliği görevini milletvekili seçildiği 1939'a kadar aralıksız sürdürdü. Bu arada dil heyetindeki çalışmalara katıldı. 1939-46 yılları arasında Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. 1947'de Memleket Gazetesi'ni çıkardı. 1950'de UNESCO Türkiye Temsilciliği ve Öğrenci Müfettişliği göreviyle Paris'e gitti. 1954 yılında emekliye ayrıldı.
1: Bir süre İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi Heyeti üyeliği yapan Reşat Nuri Güntekin, yakalandığı akciğer kanserinin tedavisi için gittiği Londra'da 7 Aralık 1956'da öldü.

0: ustalıkla çizer Hakkı Süha Gezgin. Parlak gözleri, alnına doğru taranmış kısa saçları, göz kenarlarını silinmez kırışıklıklar içinde bırakan daimi gülüşü, onun etrafında sıcak, alımlı bir hava dalgalandırır. Ufak tefek, etsiz yağsız bir vücut, buğdaydan ziyade esmere yakın bir ten, bebek hareketlerini andıran kımıldanışlar, nazik, tatlı bir ses, öyle bir ses ki dinlerken inanmak ihtiyacını duyarsınız.
1: Edebiyat Hayatı'na Diken dergisinde çıkan Eski Ahbap adlı öyküyle 1918'de giren Reşat Nuri, geniş bir kitaplığa sahip aydın bir babanın oğlu olarak edebiyata olan ilgisini aile çevresinde kazanmıştır öncelikle.
0: Yazarımız çocukluk günlerinden başlayarak Lalası'nın anlattığı masalların, Muallim Naci'nin şiirlerinin ve Halit Ziya'nın öykü ve romanlarının edebiyatı sevmesinde çok önemli bir rol oynadığını ve kendisini derinden etkilediğini şöyle hatırlar. Çanakkale'de kış gecelerinde komşu hanımların okur yazarları toplanarak roman okurdu. Fatma Aliye Hanım'ın Udi diye bir romanını okumuşlardı. O kitabı o vakitten beri görmediğim halde bütün teferruatıyla ve hayatımda tanıdığım büyük bir zevk ve heyecanla hatırlarım ki bende büyük bir tesir yapmış.
1: Tiyatroya olan düşkünlüğü de çocukluk yıllarına rastlar. Temaşa haftaları başlığıyla tiyatro eleştirileri yazmaya başlar. Bu dönemde gazete ve dergilerde bazen takma isimlerle uyarlama, telif oyunlar ve hikayeler yayımlar Reşat Nuri. Bursa hatıralarına dayanan Harabelerin Çiçeği adlı romanı Cemil Nimet adıyla Zaman gazetesinde tefrika edildi. Bunu kendi adıyla yayımladığı Gizli El izledi.
0: Fransızcadan uyarladığı Bahar Hastalığı, Bir Donanma Gecesi ve bazı oyunları hem yeni sahnede hem de Darülbedai'de oynandı. Kelebek adlı mizah dergisini çıkardı. Sonraki yıllarda öykü, roman, piyes, makale türünde birçok eser veren Reşat Nuri'nin asıl tanınması Vakit Gazetesi'nde tefrika edilen Çalıkuş adlı romanıyla oldu.
1: Özellikle Çalıkuşu romanının yayımlanmasından sonra halk arasında büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen Reşat Nuri, 2. Abdülhamit devrinden çok partili demokrasiye kadar Türkiye'nin en bunalımlı dönemlerini yaşamış, bu bunalımın Türk insanı ve toplumu üzerindeki etkilerini başarıyla yansıtmış bir yazardır.
0: Kullandığı günlük konuşma diliyle geniş bir okuyucuya sahip olan Reşat Nuri, yazdığı eserlerin oluşumunu şöyle anlatır. Hiçbir zaman derhal mevzunun planını yapıp yazmaya başladığım vaki değildir. Bulduğum mevzuyu zihnimde bir köşeye atarım. Onu franca lamuru gibi kendi kendine kabarması için uzun müddet bırakırım. Çok defa aradan birçok senelerin geçtiği vakidir. Romanın sonunu nasıl bitireceğimi tayin etmeden yazıya başlamam. Evvela bir umumi şema yaparım. Ortada şahıslar ekseriya hüviyetlerini değiştirirler. Evvelce hiç düşünmediğim vakalar, yeni şahıslar gelir. Böyle çala kalem bir müsvedde yaparım. Sonra ikinci müsveddeye başlarım. Bu birincinin rötuşudur. Romanın asıl yazılışıdır.
1: Eserlerinde orta sınıftan insanların bakış açılarından yola çıkar ve bu insanların sesini duyurmaya çalışır Reşat Nuri Güntekin. Sevgi, şefkat, hoşgörü, bağışlama, roman ve oyunlarını besleyen temalardır. Reşat Nuri'nin eserlerindeki kişiler toplumsal gerçeklere parmak basan, çatışan, toplum için olumlu, yol gösterici niteliktedirler. Reşat Nuri'nin adıyla özdeşleşen Çalıkuşu romanındaki Feride, yalnız öğrencilerini değil, tüm çevresini aydınlatmaya çalışan, onlara yararlı olmayı görev sayan genç öğretmenlerdendir. Onlar, Anadolu insanının sorunlarına bütün duyarlılıklarıyla ve sevecenlikleriyle eğilirler.
0: Romanlarında kahramanlardan birinin ağzından anlatmayı daha kolay bulan Reşat Nuri, böylece olayın dağılmayacağı düşüncesindedir.
1: Eserin dil öncesi ortaya çıkış serüvenini anlatan bu açıklamayı değerlendirirken Birol Emil,

Tilki'nin romanlarından Yalnızca Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Değirmen ve Kan Davası anlatımını romancısının ağzından verildiğini, kalan romanlarınsa asıl kişilerin ağzından bir nevi sözlü hatırat yahut günlük biçiminde kaleme alındığını söyler. Yalnızca Bir Kadın Düşmanı mektup biçiminde yazılmıştır. Reşat Nuri'nin eserlerinden en çok üzerinde düşünülen romanı kuşkusuz Çalı Kuşu'dur. Önce İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazılan ve Darül Bedai'de oynanması reddedilince romana dönüştürülen eser, Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuyan gençliğin el kitabı olmuştur. Güntekin'in asıl tanınması, ününün bütün Anadolu'ya yayılması, Vakit Gazetesi'nde tefrika edilen Çalı Kuşu romanıyla gerçekleşir. Cevat Dursunoğlu, cepheye giden her Türk subayının manevra sandığında bir çalı kuşu vardı der. Çalı Kuşu romanının kahramanı Feride, tayin edildiği Anadolu'nun unutulmuş köşelerinden biri olan okuldaki ilk gününü şöyle anlatır.

Geldiğimin ertesi günü derse başladım. Bu ilk gün hayatımın en unutulmaz bir hatırası gibi yaşayacak. Sabahleyin erkenden aşağıya inmiştim. Marif müdürünün büyük fedakarlıklarla teçdit ve ihya ettiği dershaneyi şimdi daha iyi görebiliyordum. Burası eski bir ahırdı. Yalnız zemine tahta döşemişler, pencerelerini genişleterek cam çerçeve takmışlardı. Ocak bacalarının içi gibi simsiyah görünen kaplamaların üstünde ters takılmış bir haritayla bir iskelet levhası, bir çiftlik ve yılan resmi sarkıyordu. Dershanenin sokak tarafındaki duvarının dibinde ahırdan kalma bir hayvan yemliği vardı ki bozmaya lüzum görmemişler, üstüne kocaman bir tahta kapak takarak bir nevi dolap haline getirmişlerdi. Çocuklar yemeklerini, kitaplarını, mektep için kırlardan getirdikleri çalı odununu buraya saklıyorlarmış.

0: önceki dönemin edebi örneklerinden daha zengin bu anlatım ve roman tekniği ögeleri taşıyan Çalıkuşu, psikolojik çözümlemeleri, Anadolu gerçeklerini yansıtmadaki ustalığı, içtenliğiyle dikkat çeker.
1: Çalıkuşu'nun önemli bir yönü de dönemin havasına uygun oluşudur. Feride'nin kırık kalbiyle Anadolu'ya geçişine değinen Ahmet Hamdi Tanpınar, Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde Anadolu'ya kaçış, eserin hudutlarını da aşıyordu. Romanın tefrika edildiği günleri benim gibi hatırlayanlar, onun nasıl sıcağı sıcağına o günlerde İstanbul'da esen havaya cevap verdiğini bilirler diyerek, romanın o günlerde uyandırdığı büyük ilginin altını çizer.
0: Çalıkuşu romanının başarısının, Feride'nin içine girdiği taşra çevrelerinin ustalıkla anlatılmasında yattığını belirten Birol Emil ise, Feride'nin şahsiyetini ve hayatını manalı kılan romancının onu dolaştırdığı şehirler, kasabalar, köyler ve oraların her çeşit zihniyetten insanlarıdır tespitini yapar.
1: Reşat Nuri'nin Çalıkuşu ve diğer eserleri sayesinde İstanbul sınırları içinde kapalı duran Türk edebiyatı Anadolu'ya açılabilmiştir.
0: Eserlerini günlük konuşma diliyle süssüz, yapmacıksız yazan Reşat Nuri için önemli bir diğer alanda tiyatrodur. Çocukluğundan ölümüne kadar hayatında önemli bir yere sahip olan tiyatronun iyi değerlendirildiğinde eğlenceden eğitime kadar kullanılacak vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünür. Anadolu'da yaygın olan tülüat tiyatrolarının bu amaçta kullanılabileceğini söyler.
1: Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu'da yaptığı gezilerin izlenimlerini yalın ve renkli bir anlatımla dile getirdiği Anadolu Notları adlı eserinde buluruz.
0: Mehmet Kaplan'ın öğretmenler ve memurların romancısı olarak nitelediği Reşat Nuri Güntekin çok sayıda eser veren yazarlarımızdandır. Eserlerinden bazıları Çalıkuşu,

0: damga, dudaktan kalbe, yeşil gece, akşam güneşi, yaprak dökümü, kızılcık dalları, gökyüzü, eski hastalık, kavak yerleri, değirmen, miskinler tekkesi, Balıkesir muhasebecisi ve Anadolu notlarıdır.
1: Sizlere Reşat Nuri Güntekin'i tanıtmaya çalıştık sevgili dinleyenler.
0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İsrail yönetimine tepki. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit olarak göstermeye çalışmasının iç siyasi hesapların bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, adalet ve istikrarı savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkeden İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları ile Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı. Ortak açıklamalarda İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek saldırıların bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Filistin'e ilişkin açıklamada ise İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterildi. Planın iki devletli çözümün önünde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

üzerindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda kabulün gerçekleştiği belirtilirken görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kalkınma yolunda Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni adım. Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ikinci toplantının tutanağı tamamlandı. Görüşmelerde demiryolu hattının inşası, projenin finansmanı ve yönetimi ile petrol sektörüne ilişkin başlıklar ele alındı. Taraflar çerçeve mütabakatın uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürülmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Suriye Mekke Anlaşması'na katılmayı değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini ancak henüz karar vermediklerini söyledi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Suriye'nin yeniden inşasında kilit ortak olarak nitelendirdi. Pakistan ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Mirasına karşı yeni dönem. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin kimyasal silah mirasından arınması için yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Şeybani, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerekli teknik çalışmaların başlatılacağını belirterek, kimyasal silah saldırılarından sorumlu kişilerin de tespit edilerek adalete teslim edileceğini söyledi. Açıklama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının yıl dönümünde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları da başarısız olacak mesajı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarının da geçmişte olduğu gibi başarısız olacağını söyledi. Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihin en ezici ekonomik operasyonu açıklamasına tepki göstererek Washington'un daha önce uyguladığı yaptırımların sonuç vermediğini savundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak ziyareti kapsamında güvenlik ve sınır güvenliği konularında mutabakat sağlandığını belirtti. Kalibaf, Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda da son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz? İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

0: Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. Doğrudur diye bağırdı. Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem. Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir. Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umud'u. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Firuze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için... Türkçenin Sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini Ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye

Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Yani Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümeti ile dayanışma mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaadele ile karşılaşabileceklerini bildirdi. Açıklamada bölgedeki şirketlere gemi kiralamadan önce yaptırım listelerini kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 16. bölümünü aktaracağız.

avca koyundu. Küçük bir cemaat olan ve kimin yönetiminde olduğu belirtilmeyen avca koyununu 1663'te 10 asker vergi nüfusu ile 1080 adet koyun ve 22 adet de develeri vardı. Fakat yeni ildeki avca koyunlu mensuplarının sayıca daha kalabalık olduğu görülmektedir. Nitekim bunlardan 150 asker Behramoğlu İsmail Bey, Keçeloğlu Muhsin Bey ve Erzamanoğlu Hacı Murat Bey ile Yeniova Bey Ahmet Bey'in yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlardır.

Avcalı Avşarı. Avşar cemaatine mensup olan bu cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 60 asker vergi nüfusu ile 24 hane ve 36 toprak vergisi ile 13.935 adet koyunları, 1642'de 22 asker vergi nüfusu ile 1406 adet koyunları, 1663'te 23 asker vergi nüfusu ile 1651 adet koyun ve 8 adet develeri, 1667'de Mehmet Bey'in yönetiminde 24 insan vergi nüfusu ile 2967 adet koyun ve 4 adet develeri, 1673'te yine Mehmet Bey'in yönetiminde 32 asker toprak vergisi ve 1 imam vergi nüfusu ile 3157 adet koyunları bulunmaktaydı. Ayrıca 17. yüzyılda az sayıda Ağcalı cemaatinin mensupları olduğunu görmekteyiz.

Akaş, 1630'da Amik evine tabi olduğu anlaşılan bu cemaatin 14 asker evli vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları vardı. 1642'de Şam vilayetinde bulunan Akaş'ın 3 asker vergi nüfusu ile 145 adet koyunları, 1667'de 7 toprak vergi nüfusu ile 363 adet koyunları, yine 1673'te 7 toprak vergi nüfusu ile 392 adet koyunları bulunmaktaydı.

Arablu. Beydili cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de Musa ve İbrahim Bey'in yönetiminde 23 asker vergi nüfusu ile 3162 adet koyun ve 109 adet de develeri vardı. Musa Bey'e bağlı olan 27 adet vergi nüfusu da bu tarihte yeni ilde kayıtlı bulunmaktaydı.

3 şube olarak görmekteyiz. Bunlardan ilkinin 24 asker vergi nüfusu ile 3380 adet koyun ve 43 adet develeri. İkincisinin 6 adet vergi nüfusu ile 480 adet koyun ve 14 adet develeri. Üçüncüsünün ise 11 asker vergi nüfusu ile 1339 adet koyun ve 30 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de bu defa iki şube olarak gördüğümüz Araplı'nın, Araplı Musa Bey'in şubesinin 15 hane vergi nüfusu ile 1419 adet koyun ve 32 adet develeri, Araplı İbrahim adlı şubesinin de 13 adet vergi nüfusu ile 1259 adet koyun ve 2 adet develeri vardı.

Bundan sonraki sayımların yer aldığı 1673 tarihli defterde de bu iki şubenin aynı vergi nüfusu ile yine aynı miktarda hayvanlara sahip oldukları görülmektedir. Muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için bu cemaatin vergi kaynakları bir önceki deftere göre aynı yazılmıştır.

Baharlu. 1663'te Şam vilayetinde olduğu anlaşılan Baharlu'nun bu zamanda 6 asker, toprak vergisi ve vergi nüfusu ile 800 adet koyunları vardır.

Balabanlı Avşarı. Avşar cemaatinden olan bu cemaatin 1639'da 29 asker vergi nüfusu ile 2262 adet koyunları, 1642'de 25 asker vergi nüfusu ile 937 adet koyunları, 1663'te 15 asker vergi nüfusu ile 949 adet koyunları, 1667'de de Halep'te sakin oldukları anlaşılan 6 asker vergi nüfusu ile 200 adet koyunları bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaat Boz Koyunlu'nun bir mahallesi olarak gösterilmiştir.

başı büyüklüğü. Beydeli cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında iki hane, dört gelir vergisi vergi nüfusu bulunan başı büyüklüğünün 1639'da 13 hane vergi nüfusu ile 3496 adet koyunları, 1642'de 5 asker vergi nüfusu ile 630 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 1590 adet koyunları ve 4 adet develeri, 1667'de 4 adet vergi nüfusu ile 1773 adet koyun ve 6 adet develeri, 1673'te ise 4 adet vergi nüfusu ile 1400 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı. 1691'de padişah fermanıyla yerleştirilmişlerdir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı

sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasında

Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Emel Sayın'ın seslendirdiği Gözler Kalbin Aynasıdır şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği Kahır şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve

ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti

Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

Suriye ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaade ile karşılaşabileceklerini bildirdi. Açıklamada bölgedeki şirketlere gemi kiralamadan önce yaptırım listelerini kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin sesiniz, sizin frekansınız.
1: Yurdumun sesi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak,

Haydutlar kol gezer bu şehirde. Fişlenmişsin, seni de bitirirler dostum. Haydutlar kol gezer bu şehirde. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın oğlum.

Tamam, tek başına birader, gel ölelim beraber. Gel ölelim beraber. Seni bırakamam, tek başına birader.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Kanı harekatının askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Kent ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye

sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Bazen Suriye açıklaması, Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG sözde komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran, Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran, Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu, ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن
1: يوردمون سيسي.
2: يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. Sesinize duymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya

canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han Ata, susarsam hakkın helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkın helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkın helal etmesin. İmanda bu fire, zillete bu zam, doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farhabi, Gazali, İmam-ı Azam, susarsam hakkın helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaratan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkın helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulu Batlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkın helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, susarsam hakkın helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan, susarsam hakkın helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, susarsam hakkın helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler, baş bu, ülküdaşlar, aziz şehitler, susarsam hakkın helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası, oflu kör Şakir'in elif anası, susarsam hakkın helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, zalimin zulmüne göğsümü gerdim. Kırık Hanlı Kazım, Niksarlı Nedim, susarsam hakkın helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız, susarsam hakkın helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı, susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı, dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı, susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı, susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile,
evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu Necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3. kez Bitlis'te

ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı

sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

da İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

parçası, Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul to the Rotten.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp

Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, Sevda ile Acı'nın iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. Doğrudur diye bağırdı. Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem. Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir. Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Firuze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okuması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Bu da size önerebileceğimiz son kitaptı. Bu hafta sizinle 3 kitap daha tanıştırdık. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kitapla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

da İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

parçası. Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran, Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu, ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaade ile karşılaşabileceklerini bildirdi. Açıklamada bölgedeki şirketlere gemi kiralamadan önce yaptırım listelerini kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba, ben küçük bir ağacım. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Sizlere ekşi bir meyve veriyorum. Meyvelerim sarı renkli. Bazı insanlar meyvemi çok seviyor. Ama bazı insanlar adımı bile duymak istemiyor. Meyvemin içi C vitaminiyle dolu. Çorbaların, salataların üstünde hep o var. Yaz aylarında suyunu içiyorsunuz. Kabuklarını tatlılarda kullanıyorsunuz. Gördünüz, sizin için çok önemliyim. O zaman bilin bakalım, ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı limon ağacı. Bu ağaç ılık iklimli, her yerde yetişiyor. Unutmayın, limon sebze değil, meyvedir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM 97.8
4: Yurt FM'de
5: kalalım.
6: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben bir kemirgenim. Kemirmeyi çok seviyorum. Çok keskin dişlerim var. Dişlerim sürekli uzuyor ve yenileniyor. Dört ayağım, uzun bir kuyruğum var. Bir de bıyıklarım. Ayaklarım sayesinde her yere kolayca tırmanıyorum. Peyniri çok seviyorum. Çok hızlı hareket ediyorum. İnsanlar beni bir görüyor, bir görmüyor. Genetik olarak insanlara çok benziyorum. Belki de bu yüzden insanların evinde yaşamayı çok seviyorum. Ama onlar benden korkuyor. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı fare. Fareler hem ot hem de et yiyor. Sabun, tutkal, mum, macun, kumaş gibi yiyecek olmayan maddeleri bile yiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yer altındaki kablolara, evin içindeki elektronik eşyalara ve hatta insanlara kadar zarar veriyorlar.
3: Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaade ile karşılaşabileceklerini bildirdi. Açıklamada bölgedeki şirketlere gemi kiralamadan önce yaptırım listelerini kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Allah Allah! Bu ses ne bu saatte? Emre, hala uyumadın mı? Ne yapıyorsun?
3: Anne, uyandırdın mı? Özür dilerim.
2: O gürültüye uyanmamak mümkün mü? Eve hırsız girdi sandım. Gecenin bu saatinde ne dolaplar çeviriyorsun?
3: Anneciğim, kötü bir şey yapmıyorum. 2 gün sonra babamın doğum günü ya. Onun için bir sürpriz hazırlıyorum.
2: Öyle mi? Aferin, aferin. Ama hadi şimdi uyu. Yarın devam et. İyi geceler.
3: Peki anneciğim, iyi geceler.
1: Dolap çevirmek deyimi gizli bir iş yapmak anlamına geliyor. Annesi Emre'nin gizli gizli bir şeyler yaptığını düşünüyor. Bu yüzden ona ne dolaplar çeviriyorsun diye soruyor. Bazen birilerinin dolaplar çevirdiğini düşünürüz. Bu düşünce bizi mutsuz eder. İnsanların gizli saklı işler yapması rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlarda yapmamız gereken tek şey var. Dolap çevirdiğini düşündüğümüz kişilerle açık açık konuşmak. Belki onlar da Emre gibi masumdur. Olamaz mı?
0: Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

Devletleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

yaptırım uyarısında bulundu. İran, Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran, Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu, ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaadeyle karşılaşabileceklerini bildirdi. Açıklamada, bölgedeki şirketlere gemi kiralamadan

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Ana harekatının askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

açıklaması. Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

KKCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı içinde öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştır. PKK-KCK terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2023'te Partiya Yekitiya Demokrat, Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı dört parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongre Gel, yürütme organı ise Yürütme Konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG, YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmak.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusuna bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye

Kurulu Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG sözde komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran, Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu, ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya müsaadere ile karşılaşabileceklerini bildirdi. Açıklamada bölgedeki şirketlere gemi kiralamadan önce yaptırım listelerini kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hümeyra'nın seslendirdiği Sessiz Gemi.

0: Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Kadınım şarkısı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hümeyra'nın seslendirdiği Sevdim Seni Bir Kere şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

7.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarının yanı sıra Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

da İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Ajansı Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, ben benim burnum çengel gibi. Bazı insanlar beni baston gibi de kullanır. Çok fazla renk seçeneğim vardır. Bazı arkadaşlarım bezden, bazıları naylondan. İlk önce insanları güneşten korudum. Ama artık hem güneşten hem yağmurdan koruyorum. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bulabildiniz mi? Bence bu kez tahmin ettiniz. Çünkü gündelik hayatta onu sıkça kullanırız. Evet, bu bir şemsiye. İnsanlar ilk şemsiyeyi Mezopotamya'da kullanmışlar. Yağmura karşı ilk kullanımı ise Çin'de olmuş.
2: Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri,

Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur. Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece 2 kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doludur. Bu dağlar 4 şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor" diyerek saraya davet etti. Ben de "Efendiniz kimdir?" diye sordum. Adam, "Efendim, padişahımızın hocası ve bu sarayın sahibidir" diye cevap verdi. Merdivenden çıkıp içeri girdim. İçeride 70-80 tane çok pahalı kıyafetler giymiş insan ayakta duruyordu. Onların hizmetçi olduğunu anladım. Orada çok yüksek bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim. Beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyhoğlu'ydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Kurulu Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

Suriye ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

bombası Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümeti ile dayanışma mesajı verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal...

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Duydun mu? Hatice'nin oğlu yine hastaymış.
3: Öyle mi? Allah şifa versin. Çok hasta oluyor o çocuk ya.
2: Hatice'ye çocuğu iyi bir doktora götürün diye 100 defa söyledim. Dilim de tüy bitti.
4: Anne, senin dilinde tüy mü var?
2: Hayır çocuğum, dilimde tüy bitmek tekrar tekrar aynı şeyi söylemekten bıkmak demek. Yani ben Hatice teyzene bir şeyi çok fazla söyledim. Artık bundan bıktım.
4: Anladım. Benim de o zaman dilimde tüy bitti.
3: Hayırdır, senin niye dilinde tüy bitti?
4: Ben de kardeşime her zaman ağlama diyorum. Ama o hep ağlıyor. Benim de dilimde tüy bitti.

0: dilinde tüy bitmek deyimi, tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamına gelir. Bazı insanlar kendilerine söylenen şeyleri anlamaz ya da anlamak istemez. Bu yüzden aynı şeyi defalarca söylemek zorunda kalabiliriz. İşte tam da böyle durumlarda dilimde tüy bitti deyimini kullanırız. Dilin anahtarı deyimler.
1: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Suriye ve İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılmasını

İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Suriye açıklaması, Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan ise saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek kınadı ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı Tunus'taki güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen güvenlik toplantılarına katıldı. Suriye heyetleri turizm güvenliği, sınır güvenliği ve siber suçlarla mücadele konularındaki toplantılarda yer aldı. Görüşmelerde ayrıca Arap ülkeleri arasındaki ortak güvenlik mevzuatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Üzün ve kan. Bir çay koy. Rivayet. Üzün ve kan. Bir çay koy.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde kültürel ve sportif programların yanı sıra atlı oyunlar ve hava gösterileri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta hitap etmesi, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin takip amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Kurulu Genel Sekreteri de katılacak. Toplantının ana gündemini terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi oluşturacak. Sürecin sahadaki yansımaları ve güvenlik birimlerinin çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar da ele alınacak.

İsrail heyetleri gerilimi azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir araya geldi. Suriye ve İsrail heyetleri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in son saldırılarının ardından Suriye'deki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması ele alındı. Taraflar ayrıca güvenlik anlaşması için müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu anda İsrail'e güvenmiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından iki ülke arasındaki temasların kesildiğini açıkladı. Şeybani, Suriye'nin önceliğinin İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirterek şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Şeybani ayrıca Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinden yararlandıklarını ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

Suriye ordusunun bir parçası olacağız. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıkladı. Abdi, SDG üyelerinin Suriye ordusunda görev yapacağını ve kendi bölgelerinde hizmet vereceğini söyledi. 10 Mart mütabakatının uygulanmamasını en büyük hatam sözleriyle değerlendiren Abdi, anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yeni bir savaşın önlenmesi için çalışacağını belirtti. Mutabakat, SDG'ye bağlı güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınmasını öngörüyor.

geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakanlık toplantıların bölge ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemilere yaptırım uyarısında bulundu. İran Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş kurallarına uymayan bazı gemilere yaptırım uygulanacağını açıkladı. İran Basra Körfezi Su Yönetim Kurumu ihlal yapan gemilerin sonraki geçişlerinde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

avca koyundu. Küçük bir cemaat olan ve kimin yönetiminde olduğu belirtilmeyen avca koyununu 1663'te 10 asker vergi nüfusu ile 1080 adet koyun ve 22 adet de develeri vardı. Fakat yeni ildeki avca koyunlu mensuplarının sayıca daha kalabalık olduğu görülmektedir. Nitekim bunlardan 150 asker Behramoğlu İsmail Bey, Keçeloğlu Muhsin Bey ve Erzamanoğlu Hacı Murat Bey ile Yenioba Bey Ahmet Bey'in yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlardır.

Avcalı Avşarı. Avşar cemaatine mensup olan bir cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 60 asker vergi nüfusu ile 24 hane ve 36 toprak vergisi ile 13.935 adet koyunları, 1642'de 22 asker vergi nüfusu ile 1406 adet koyunları, 1663'te 23 asker vergi nüfusu ile 1651 adet koyun ve 8 adet develeri, 1667'de Mehmet Bey'in yönetiminde 24 insan vergi nüfusu ile 2967 adet koyun ve 4 adet develeri, 1673'te yine Mehmet Bey'in yönetiminde 32 asker toprak vergisi ve 1 imam vergi nüfusu ile 3157 adet koyunları bulunmaktaydı. Ayrıca 17. yüzyılda az sayıda Ağcalı cemaatinin mensupları

Akaş. 1630'da Amik evine tabi olduğu anlaşılan bu cemaatin 14 asker evli vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları vardı. 1642'de Şam vilayetinde bulunan Akaş'ın 3 asker vergi nüfusu ile 145 adet koyunları, 1667'de 7 toprak vergi nüfusu ile 363 adet koyunları, yine 1673'te 7 toprak vergi nüfusu ile 392 adet koyunları bulunmaktaydı.

Arablu. Beydili cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de Musa ve İbrahim Bey'in yönetiminde 23 asker vergi nüfusu ile 3162 adet koyun ve 109 adet de develeri vardı. Musa Bey'e bağlı olan 27 adet vergi nüfusu da bu tarihte Yeni İl'de kayıtlı bulunmaktaydı.

3 şube olarak görmekteyiz. Bunlardan ilkinin 24 asker vergi nüfusu ile 3380 adet koyun ve 43 adet develeri. İkincisinin 6 adet vergi nüfusu ile 480 adet koyun ve 14 adet develeri. Üçüncüsünün ise 11 asker vergi nüfusu ile 1339 adet koyun ve 30 adet de develeri bulunmaktaydı.

67'de bu defa iki şube olarak gördüğümüz Araplı'nın, Araplı Musa Bey'in şubesinin 15 hane vergi nüfusu ile 1419 adet koyun ve 32 adet develeri, Araplı İbrahim adlı şubesinin de 13 adet vergi nüfusu ile 1259 adet koyun ve 2 adet develeri vardı.

Bundan sonraki sayımların yer aldığı 1673 tarihli defterde de bu iki şubenin aynı vergi nüfusu ile yine aynı miktarda hayvanlara sahip oldukları görülmektedir. Muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için bu cemaatin vergi kaynakları bir önceki deftere göre aynı yazılmıştır.

Baharlu. 1663'te Şam vilayetinde olduğu anlaşılan Baharlu'nun bu zamanda 6 asker, toprak vergisi ve vergi nüfusu ile 800 adet koyunları vardır.

Alabanlı Avşarı. Avşar cemaatinden olan bu cemaatin 1639'da 29 asker vergi nüfusu ile 2262 adet koyunları, 1642'de 25 asker vergi nüfusu ile 937 adet koyunları, 1663'te 15 asker vergi nüfusu ile 949 adet koyunları, 1667'de de Halep'te sakin oldukları anlaşılan 6 asker vergi nüfusu ile 200 adet koyunları bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaat Boz Koyunlu'nun bir mahallesi olarak gösterilmiştir.

başı büyüklü. Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında iki hane, dört gelir vergisi vergi nüfusu bulunan başı büyüklünün 1639'da 13 hane vergi nüfusu ile 3496 adet koyunları, 1642'de 5 asker vergi nüfusu ile 630 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 1590 adet koyunları ve 4 adet develeri, 1667'de 4 adet vergi nüfusu ile 1773 adet koyun ve 6 adet develeri, 1673'te ise 4 adet vergi nüfusu ile 1400 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı. 1691'de padişah fermanıyla yerleştirilmişlerdir.

yoktan tutup kaldıran yok yolun üstüne, tutup kaldıran yok yolun

0: Haklılık Yiğit Baba'dan aldın, neneden aldın, gene neneden aldın, hananatlık dersini hanin neneden aldın. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, yiğit adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı, özü aşiret gülüydü, ben neydim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Baxın mənə ne ettiler, məni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı ha xarablıq ettiler, yevildem sevdiğimi yada gelin ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan, bir vaxt yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan anan, kazanandan, yapcınan, kazan anan, bir ekmecin kadrini sor ekmeç kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam. Kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz sümeni, dolandım yüz sümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz sümeni. Gama məni, sen saldın gama məni, süt dadın hardan alsın ezelden gama məni. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçe ildi bitmir yevlimin yara gami. Gelip al, bazara mal, gelip al, gelip al, bazara mal, gelip al, güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, balı sevan, balalı, bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikte balasızlar, balalılar çeş kalıp ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti, kalanın toz torpağı züt kahvanı kör etti. Kalada top kapı var, orada güzel yapı var, bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanım gören saşar, her kalaya bakandan gözümün yaşı döşer, İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın, endi kaladan atın, istirem gam yüzünden, zalimlerin yüzünden özüm kaladan.
1: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt Efem.

0: Horsis'in dekalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa bin tecmanı beslese olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse yüz levin zımbut verse bin tecmene süt verse olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa servatı mene kalsa yüz yoldaş yanım alsa olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese gözden verrem yaş dese 50 kız kardeş dese olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese etiğim tobam dese bin bala babam dese olmaz öz balam terşi. Babadan aldım kuştu babadan aldım İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldın. Neneden aldın? Gene neneden aldın? Hananatlık dersini, hanin neneden aldın? Sil gözümden yaşı gel. Söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma. Yevlimin yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu. Mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varık bir ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, yiğit adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı ne harablık ettiler. Yevulden sevdiğimi yada geldin ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan. Bir vakit yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazan annan, yapcınan kazan annan, kazan annan yapcınan kazan annan, bir ekmecin kadrini sor ekmeç kazan annan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı. İki dol kazanadan kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarçılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme dermanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama mani, sen saldı gama mani, süt dadın hardan alsın ezelden gama mani. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Ne seyildi bitmir yevlimin yara gamı. Gelip al, bazara mal, gelip al. Gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Bal ağlı, Balı seven balalı, bir zaman ergen idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikte balasızlar, balalılar çöş kalıp ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti, kalanın toz torpağı züt kahvanı kör etti. Kalada top kapı var, orada güzel yapı var, bir kimseye mal olmaz cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanın gören saşar, her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar, İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın, endi kaladan atın, İsterim gam yüzünden, zalimlerin yüzünden özüm kalan.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.

Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.